0: Musiqi sase Afrika.
1: Awu kodwa magezi magezi magezi.
2: Eh, ujabulisile ulalele isiqhi sase Afrika nohlatha umfoko kangwe.